0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun

Atom bir de Solution 6.0 koşulgan nuskası canlılık jaratuu kengeşçiñiz bolot. AI çıkarma jazuu jardamçısı bolup sizdin canlılık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjañdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñişek içine aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıñızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsañız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktiv malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjaŋdı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Yurtumuz Atamekenimizden meyri.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: деди.
1: Yemen Husay Kural Çandar 25-nji gün mynday dedi. Başkarlar turgan bomba jana adam suçak arkalı Saudi Arabistan'dan Cizan jana Yenbuyodogo jaygaşkan Aramco neft şeriktiginin jabdularyna soku berip, Saudi Arabistan jetektegen birikme armiyany Husay Kural Çandar tizgindegen rayonga aba çabuulun jasaganyna jawap kaytargan. Husay Kural Çandar asker işler hareketin keñirtüü kamılgasın jakşy iştegenin aýtdy. Ошол günü Yemen hökümet tizgindegen malumat aralçylar kabarlap mynday dedi. Husay Kural Çandar tizgindegen başkarlar turgan bomba uçuruu seksi, raketa uçuruu çebi sıyaktuu asker işlerin şandarı oşol günü hava çavuluna tüşükkan. Saudi Arabistan armiya tarabı hazır buğa cevap kaytarmadı.
0: Palestin malumat rajdarının 25. günkü qorına qaraganda, Israliya oşol günü Gazal qagandağı Gaza şarı, Han Yunus siyahtu jelerge aba çavulun qozgup, 6 palestinliktin göz jumuusun, 20'dan aşın kişinin jaralanuusun getirip çıkargan. Oşol günü Israliya almasi dağı Palestin Yordan dairasının 2 jeginde 100 neçe tüyündü tekşerip, 70 neçe palestinlikti qarmap kalgan.
1: Brazilya Dışişleri İşler Ministerliği 24-cü günü 2 AKŞ Goyan mansaptarının viza ötünçünün baş tarttı. Brazilya mansaptarının aşkerliösüne karaganda viza bütürüüdün baş tartuusundan sebep AKŞ mansaptarının çegaradan girip Brazilya çoŋ şaylamına keşele payda kılıusunun aldın alıu eken. Brazilya soŋtuŋ duula 25-nji gün mınalardı bildirdi. Brazilya şaylamına sırttan kiligüşüüge urunğan argandai kişi oor bodo tölöyt.
0: Bugünkü jaŋılyktarybyz soŋuna çıktı. Körgönüňizdörge rahmat.
1: Körgönüňizdörge rahmat.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radio Televizyası Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügön mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Önündeki zaralı sözleri, zaralı yolcuları tastıklarının ruhun terengi yürünü özdeştürüp, Şincan kızmatının partiye cana mamleket kızmatı Jalpı Kırdalı'nda közgücü zaralı ordun tereng düşünüp iyi gelip, yanı doğru partiyanın Şincan'da başkaru Jalpı ıkımının mol, içki mazmunu cana iş yüzünlük talabın tereng düşünüp iyi gelip. Şincan'ın Şiyandu Jardan beri, Parke Orburdu Komiteti yıgırgan o orçundu sayasi milde tekenin tereyin tüşünü bilgerip, Şincan'ın Şiyandu Jardan beri kadri şmeyerlerdi yetiştirip takşaldıra turgan zaral örüş ekenin tereyin tüşünü bilgerip. Jana doğru. Kadri şmeyerler boyunca Şincan'ın Şiyandu Jardan beri uzmatın jakşı iştönün joop kerçilik sezimin, jana ıyık milde sezimin bir demci güç ötüp, sosyalistik zamandaşkan Şincan kuru, jana saparına iştiktu girişu gerek. 11. Türkümdökü Şincan'ın Nişandu Jardan berikçü kadr işmeyerleri, Şincan'a gelip kızmat iştegenden beri ıyık milde teste bekem saktap, çınağı iştep, güreş jasap, Şincan qoğumunun ulandu, turuktuluğun kurgu barışında arakulu ruhun aginilip, Junha ulut ortoktulku kuruluşun jılıştatu, iş yüzündülügü barışında kan terin sindirip, el turmuşunu tıgızdaşıp, Şincan'dan joğuru sapatta öynügüsün törtmöktü barışında akıl güç koşup, Şincan'a teyli öjürgüzüp, çegaraka güç koşu barışında jakşı obrazın görsötüp, Şincan'dan qoğum turuktuluğu jana uzakı beypil başkarusun ilgeri sürügü iştiktü salam koştu. 12-nji türkümdeki Şinjanyň nişandaw jardan berüwçi kadr işmeýerleri tuğra saýasy natyja garaşyny turgyzyp jana iş ýüzünde görsetip, partiýa borbordyk komitetiniň çeçimi orundaşdyrylaryny jana ar türlü milletleriniň izçil düzeleşdirilýän büýük güçi menen bekem garmap, ýürenini aldyga goýuwda bekem turup, Şinjanyň nişandaw jardan berüwçi hyzmatynyň tuğra bagtyny bekem ýigerip, Çınağı iş tönü negiz gılıda bekem turup, Junha ulut ortoktulukı tanımın bekem uyutunu negiz gileyini yagılıp, Şinjanyň nişandaw jardan berüwçi hyzmatynyň bir öňçe planynda apçylyş iştatyp, Katan talap koyuda bekem turup, Şinjanyň nişandaw jardan berüwçi kadr işmeýerlerdin jakşy obrazyn baştan boýga saktap, ulandyw güreş ýasaw barşynda Şinjanyň nişandaw jardan berüwçi jaňbaragyn özgüldüksiz jazuw gerek. Jeýinde Abdurahman raýondyk madaniýet saýahat nazaratynyň orun basary, nazarat başçysy Pong Chung, Beňtan doktorxanasy göz oğurlar bölümünün müdiri Lo Yan jana Jaratylyşdyk baýlyk ministrligi Jaratylyşdyk baýlyklardy açyp öňüktürýär. Paýdalanyw mekemesiniň orun basary mekeme başçysy Zhou Ting, Çağan daşösünün orun basary mektep başçysy Du Chiang, aýrym-aýrym 11-nji türkümdäki, 12-nji türkümdäki borbor orundarynyň Şinjanyň Şiyandu jardan berüwçi kadr işmeýerleri atynan almaşdyrýan sözüni söýledi. Adam güçü baylığı jana qoğumdyk kamsızdoo ministrliginin orun basary ministri Yan Chenghui baylanıştuw borbor orundarynyň joldaşdary Abtonom rayon jana Beňtuan jetekçilerinden Tian Shangli, Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kaden Kaben, Wang Lin, Xue Bin, Zhang Wensheng Abtonom rayon jana Beňtuandan jardam alan orundarynyň jogaptulary 11-nji türkümdäki borbor orundarynyň Şinjanyň Nişandaw jardam berüwi boýunça çygan kadr işmeýerleri 12-nji türkümdäki borbor orundarynyň Şinjanyň nişandaw jardan berüwçi kadr işmeýerleri negizgi jyýyn maýdanynda jyýynga gatnaşdy. Ar gaýsy aýmak oblast şäher, Odan şäher, raýon jana Beňtuandan ar gaýsy Şy şäherlerinde bölümçe jyýyn maýdany orundaşdyryldy.
1: 11-nji türkümdäki borbor orundarynyň Şinjanyň nişandaw jardan berüw hyzmatynyň gortundylap taňyzylap syýlaw jana 12-nji türkümdäki borbor orundarynyň Şinjanyň nişandaw jardan berüw kadr işmerlerini tosup alyw jeýini nak maýdanynyň manaýy gyzyw jana jyluw boldy. Eki türkümdäki Şinjanyň nişandaw jardan berüw kadr işmerleri bir jerge çogulyp, pikir almaşdyryp, söz söýlep, önügi taýsiratlaryny söýledi. Emi bul jönündäki habarda ugasyzlar. Өткөн 3 жылда 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол картып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Şinjanyň el turmuşy bagtyny özgüldüksiz arttyryny güçlü türtmekdedi. 11-nji türkümdäki borbor orundarynyň Şinjanyň nişandaw jardam berüw kadr işmeri, Abtonom rayonduk madaniýet jana saýahat nazaratynyň orun basary nazarat başçysy Chang Pengcheng mynday dedi. 3 жылдан бери мен кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңгу аңсоосун ортак ишке ашырууга чымыркандык. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Шинжан Малия Дашөөсүнүн орун басар башчысы

Doğu dairalar arasında bayğuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının janlıktarını uyup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökönötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdönöt. Saat 14'te Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılı Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bulut. Madeniyattın çeki çok. Sılı Şitin Jibek jolunun sırdık üçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ay tamak kartasın dayınday. Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçınız bulut. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

çoğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.